Yeni asemiyaka. Yeni etsemiyaka. Yeni yemetimiyaka nesemayat yeni.

sen yanısına vermeydinin katı homa minum yedu. Ni wona mayen suse aman frafwa tise ye yen suse ya sebidia. Adiye ne sim kwan se yen tu bari mayen hunyom. Ya beten hunyom ni akana ni onyama chere se oyo nyame. Apa si tu nyame hunyom.